0: dar.
1: Şimdi vidi, şimdi MHz odajnyo.
2: Radio Skapsi. Auksinis hitas.
3: 2010. Timbaland featuring Katy Perry, If We Ever Meet Again.